0: amen fo gacce farouñe de ka kurenti ne borom gacce farim bana
1: dunu fola kasine kana bonna sa